Si m'da di yo, Jean Jésus krasé kom lò pou mwe. Yo, pa m kompran mwe. Pasi Adam, si m'da di, Jean Jésus krasé se kèy pou nou. Yo, pa m kompran mwe. Amen. Wow.